0: Sizin aranızda hiçbir şey yok, değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Yahu bu devirde böyle seven kaldı mı be Eşref?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin...

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.

0: kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
2: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
1: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
2: Kimse görmez. Hadi gidelim.
1: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
2: Ben anlamam. Sen karışma.
1: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
2: Sen karışma dedim.
1: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
3: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

Do 95.5.

0: 1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İzmir merkezli 4 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Reklam Kurulu yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı 7 ayda yaklaşık 21 bin dosyayı karara bağlarken 185 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. İlk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Fransız parlamentosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik tasarıyı kabul etti. Fransa sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk AB ülkesi oldu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'la süren savaşın maliyeti 37,5 milyar dolara ulaştı dedi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön ele

0: Metur'u ilk maçında sahasında ağırladığı Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Galatasaray, Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Sırbistan temsilcisi Zeleznikar ile Portekiz'in Braga takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 2. elime turu ilk maçını yönetecek. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid transfer çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol devi ezeli rakibi Barcelona'nın yıldızı Ferran Torres'i gündemine aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.186 lira 3 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş, sterlin 63 lira 10 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 66.316 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.974 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

0: Ler hala yanıyor.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
7: Kimi mutlu etmiş ki aşk?

Haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da R-44 tipi eğitim helikopteri eğitim uçuşu sırasında boş araziye düştü. Helikopterde bulunan iki personel yaralandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağı belirtildi. Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda internet üzerinden araç satışı yapanlara patates hatlarla ulaşıp kendilerini noter görevlisi olarak tanıtarak güvenli ödeme sistemi bahanesiyle 4 milyon lira dolandıran 17 şüpheli yakalandı. 70 ayrı dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin uyurken yakalanıp gözaltına alındıkları anlar polis kamerasına yansıdı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD, İsrail ile İran arasındaki savaşta 18 ABD askerinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
1: Spor.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Galatasaray Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Sırbistan temsilcisi Zeleznikar ile Portekiz'in Braga takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçını yönetecek. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid transfer çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol devi ezeli rakibi Barcelona'nın yıldızı Ferran Torres'i gündemine aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.186 lira 3 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, Euro 53 lira 76 kuruş, Sterlin 63 lira 10 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir Bitcoin 66.316 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.974 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da R-44 tipi eğitim helikopteri eğitim uçuşu sırasında boş araziye düştü. Helikopterde bulunan bir personel yaralanırken pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal ise hayatını kaybetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağı belirtildi. Ankara'da hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adaylarına yönelik 2027 yılı hac kurası çekildi. Hacı adayları sonuçları saat 20'den itibaren E-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceğini açıkladı. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Galatasaray Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Sırbistan temsilcisi Zeleznikar ile Portekiz'in Braga takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçını yönetecek. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid transfer çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol devi ezeli rakibi Barcelona'nın yıldızı Ferran Torres'i gündemine aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.186 lira 3 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş, sterlin 63 lira 10 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 66.316 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.974 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Kayıp.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

bir anka koşusun, bensek bir akı.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanlığı 22 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 128 şüphelinin yakalandığını, adliyeye sevk edilen zanlılardan 51'inin tutuklandığını bildirdi. Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. İran basını ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nın en dar kısmındaki Lark Adası'na hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

0: Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Galatasaray Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Sırbistan temsilcisi Zeleznikar ile Portekiz'in Braga takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçını yönetecek. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid transfer çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol devi ezeli rakibi Barcelona'nın yıldızı Ferran Torres'i gündemine aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.186 lira 3 kuruş, Amerikan doları 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş, sterlin 63 lira 10 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 66.316 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.974 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 22 Temmuz 2026 günlerden çarşamba. Bugün hafta ortasında yine sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü 120 dakikaya yakın burada olacağım. Kulaklarınıza iyi müzikle ulaşıyor olacağız değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde iyi müziğin tadını çıkartanlarla birlikte unutulmaz anlar yine sizleri bekliyor.

Yıllardır beyin sağlığını desteklediği düşünülen omega 3 vitamin ve mineral takviyeleriyle ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken bir açıklama geldi efendim. Dünya Sağlık Örgütü, yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı takviyelerin demans riskini azaltmada kanıtlanmış bir faydası bulunmadığını belirtti. Peki efendim, bu hastalıktan korunmak için gerçekten ne yapmak gerekiyor? Hangi alışkanlıklar beyni koruyor, hangileri ise sanıldığı kadar etkili değil? Konuşacağız, ayrılmayın, geliyoruz birazdan. Bıraktır.

Yıllardır omega 3'ün beyin sağlığına iyi geldiğine dair bir inanış var, değil mi? Hatta bazı uzmanlar dahi bu konuda defalarca çağrılarda bulundu. Ancak bilim insanları açıkladı efendim, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre omega 3'ün bu anlamda bir

faydası yokmuş. Yaşlanan dünya nüfusuyla birlikte demans milyonlarca insanı etkileyen önemli sağlık sorunlarından biri haline geldi. Hafıza kaybı, düşünme becerilerinde azalma ve günlük yaşam aktivitelerinde zorlanmaya yol açabilen demansın en yaygın türünü ise Alzheimer hastalığı oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya genelinde 50 milyondan fazla kişi demansla yaşıyor ve her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka ortaya çıkıyormuş. Alzheimer hastalığı ise tüm demans vakalarının yaklaşık %60-70'inden sorumlu tutuluyor. Peki omega 3 bu anlamda faydasızsa neler yapmak lazım? Paylaşacağız, ayrılmayın.

Hanımlar beyler, günün sevilen şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Omega 3'ün demans üzerinde bir etkisi olmadığına dair Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni araştırmasını duyurmuştuk sizlere. Peki demans riskini azaltmak için neler yapılmalı? Düzenli fiziksel aktivite ilk sırada yer alıyor. Sağlıklı ve dengeli beslenmek, sigara kullanımını bırakmak, alkol tüketimini ise sınırlandırmak, sosyal ilişkileri sürdürmek, beyni aktif tutan faaliyetlere zaman ayırmak, tansiyon, diyabet ve kolesterol gibi hastalıkları da kontrol altında tutmak gerekiyormuş.

Yıllardır omega 3'ün beyin fonksiyonlarını desteklediği, B vitaminlerinin hafıza için önemli olduğu biliniyordu. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması farklı bir noktaya dikkat çekti. Bu maddelerde eksik olmayan kişilerde yalnızca demans riskini azaltmak amacıyla omega 3 veya vitamin takviyesi kullanmanın kanıtlanmış bir faydasının olmadığı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü, mevcut bilimsel kanıtların bu takviyelerin sağlıklı bireylerde demans önlediğini göstermek için yeterli olmadığını belirtti. B vitamini, E vitamini, omega 3 yağ asitleri, multivitamin ve mineral kombinasyonları demans riskini azaltmak amacıyla rutin olarak önerilmiyor artık Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Bir bak-

Bazı insanlar size karşı açık olmak yerine kelimelerle yönlendirmeyi tercih eder. Ancak bu ifadeler her zaman masum değildir. Suçluluk hissettiren, kendinizden şüphe etmenize neden olan veya sürekli açıklama yapmak zorunda bırakan cümlelerle sizi fark ettirmeden manipüle edebiliyorlar. Efendim, psikologlara göre manipülasyonun en sık görülen işaretleri arasında yer alan cümleler belli olmuş. 5 cümle öne çıkıyor burada, paylaşacağız, ayrılmayın.

Psikologlar açıkladı efendim. Manipülatörlerin en çok kullandığı 5 cümle. İlk sırada sadece şaka yapıyordum yer alacak. Bazen bir kişinin söylediği kırıcı sözün ardından sorumluluk almak yerine bunu şakayla geçiştirmeye çalışabilir. Siz rahatsız olduğunuzu söylediğinizde ama ben sadece şaka yaptım diyerek asıl konuyu sizin tepkinize çevirebiliyor. Bu süreçte ne kadar alıngansın, şaka da kaldırmıyorsun gibi üstelemelerle üzerinize daha da gelebiliyorlar.

davranışını sorgulamak yerine sizin tepkinizi problem haline getirmeye çalışıyor. Birinin sizi kıran bir davranışını dile getirdiğinizde abartıyorsun, fazla alıngansın gibi cevaplar almak duygularınızı geçersiz hissettirebiliyor.

Hanımlar beyler, psikologlara göre manipülatif insanların sık kullandığı cümlelere bakıyorduk. Ben öyle bir şey demedim. Gerçekleri çarpıtmak veya geçmişte yaşanan bir olayı farklı göstermeye çalışmak kişinin kendi hafızasından şüphe etmesine neden olabiliyor. Uzmanlara göre böyle durumlarda tartışmayı büyütmek yerine sen olayı böyle hatırlıyorsun, ben farklı hatırlıyorum, biraz daha anlatır mısın gibi sakin sorular sormak karşı tarafın açıklama yapmasını sağlıyor.

22 Temmuz 2026 Çarşamba gününde iyi müzik kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Manipülatif insanların sık kullandığı kelimelerden bahsediyorduk. Eğer beni gerçekten önemseseydin bunu yapardın da yine onların sık kullandığı cümlelerden birisiymiş. Bu cümle genellikle sevgi veya bağlılık üzerinden baskı kurmaya çalışıyor ve bir kişinin size değer verip vermediğini tek bir davranış üzerinden ölçmeye çalışması sağlıklı bir iletişim yöntemi değildir. Yani beni sevseydin böyle yapmazdın tuzağına asla düşmeyin. Hatta böyle bir durumda beni önemsemekle aynı fikirde olmak aynı şey değil. Cevabı sınırlarınızı korumanıza yardımcı olabiliyor. Acımı

Manipülatif kişiler kendi fikirlerini güçlendirmek için çoğunluğun desteği varmış gibi de gösterebiliyorlar zaman zaman. Efendim, onların en sık kullandığı cümlelere bakıyorduk. Onlardan birisi de herkes böyle düşünüyor. Ancak bir düşüncenin doğru olması kaç kişinin onu söylediğiyle değil, dayadığı gerçeklerle ilgilidir. Böyle bir durumda uzmanlığının önerdiği sakin yaklaşım, bu kişilerin kim olduğunu ve neden böyle düşündüğünü merak ediyorum

Hanımlar Beyler Festivali günün en güzel şarkılarıyla 22 Temmuz'da yine 120 dakika yakın sizlerle birlikteydik. Günün konusu birazcık manipülatiflerdi değerli dinleyenler. Aynı zamanda Omega 3'ün de artık demans hastalığı üzerinde bir etkisi olmadığını öğrendik Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarından. Ben yine son konumuz manipülatörlere dönmek istiyorum efendim. Uzman Zahra'ya göre manipülatif kişilere en etkili yöntem karşı kullanabileceğiniz biri hemen savunmaya geçmemek ve bunun yerine "Bu ilginç, bana biraz daha anlatır mısın?" cümlesi kullanılabilirmiş genel olarak onlara karşı. Bu ifade karşı tarafı suçlamaz ancak söylediklerini açmak zorunda bırakır. Manipülasyon çoğu zaman hızlı tepki, öfke veya suçluluk duygusu üzerinden ilerlediği için sakin kalmak iletişimde dengeyi yeniden kurabiliyor. Evet efendim, karşınıza böyle insanların çıkmaması temennisiyle diyelim tabii ki. Onlardan korunmanın ya da onların sıkça kullandığı kelimeleri uzun uzun konuştuk zaten. Efendim yarın hafta ortasında yine günün en güzel şarkılarıyla, özür diliyorum haftanın dördüncü gününde sizlerle yeniden burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

canım babam, sevgili babam, can babam Şahin kıymetli. Seni hasretle ve özlemle selamlıyorum. Seni çok özledim. Aslan babam, tez zamanda alacağız seni inşallah. Bu cezalar seni yıldırmaz. Az sabır babam. Buradan Engin Kaçar, Ayhan Bora Kaplan, Bülent Gökçe, Menderes Yağmur, Erkan Kılınç, Murat Altınok abilerime çok çok selam olsun. Ayrıyeten Kuşat Masatlı, Atıf Akarslan. Kardeşlerim,

Atıf Akarslan kardeşlerime de selam olsun. Aslan babam ellerinden öperim, kurban olurum, dedi Şahin kıymetliye. Okan kıymetli, canım babam, seni hasretle ve özlemle selamlıyorum. Seni çok özledim aslan babam. Tez zamanda alacağız seni inşallah. Bu cezalar seni yıldırmaz az sabır babam. Buradan Engin Kaçar, Ayhan Bora Kaplan, Bülent Gökçe, Menderes Yağmur, Erkan Kılınç, Murat Altınok abilerime çok çok selam olsun. Yine Kürşat Masatlı, Atıf Akarslan kardeşlerime de selam olsun. Aslan babam ellerinden öperim, kurban olurum babam, dedi.

Aslı Gezmen kardeşim demiş ki canım abim seni çok seviyorum. Aslan namı diğer Emre Bal. En kısa sürede bir arada olmak dileğiyle kendini sakın üzme. Moralini yüksek tut. Sıradaki eser benden Emre Yirik ve diğer tüm arkadaşlarına gelsin. Şimdi sevgili Gülşah kardeşimin yine uzun çok güzel bir mesajı var. Eşi Erdi Düzgün için göndermiş yine. Gülşah Düzgün'den eşi Erdi Düzgün için gelen mesajı aktarıyorum efendim. Nefesim, Erdim, sensizlik insanın içine yavaş yavaş işleyen bir acıymış meğer. Keşke gözlerine bakabilsem diye içimden binlerce kez geçiriyorum seni. Beklemek bana ağır gelmiyor ama sana sarılamamak canımı çok yakıyor. Bazen içimde öyle büyük bir özlem büyüyor ki kelimeler bile yetmiyor anlatmaya. Ne olursa olsun sevgim eksilmedi, umudum tükenmedi. Sadece seni çok özledim ve bir gün yeniden kavuşacağımız ana kadar kalbimde seni aynı sevgiyle taşımaya devam edeceğim. Sensiz geçen her gün bana bir ömür gibi geliyor. Canım yanıyor. Çünkü ben herkese, her şeye rağmen hala aynı yerde seni bekleyen aynı kadın olarak duruyorum. Geceleri gözlerimi kapattığımda hayaline sarılıyorum. Sabahları ise yokluğumla uyanıyorum. İçimde bitmeyen bir hasret var. Ama buna rağmen sevgimden hiç eksilmedim, senden vazgeçmedim. Yalnızca bir gün gözlerimin içine bakıp beni ne kadar özlediğini ve beni hiç bırakmadığını duymayı bekliyorum. Çünkü benim kalbim hala sadece senin adını atıyor ve seni ilk günkü gibi sevmekten hiç vazgeçmiyor. Canımın canı, sen beni merak etme, ben iyiyim, sadece sana çok ihtiyacım var, hepsi bu. İyi kim, seni çok seviyorum, merak etme, bizler iyiyiz çok şükür. Sen iyi ol ki bana olan sevgin hep aynı olsun, hissettirdiğin, ben de güçlü kalabileyim. Her gün geçtikçe daha da zorlaşıyor ama pes etmiyorum. Çünkü sen hep derdin, sen çok güçlü bir kadınsın diye. Aslan eşim, aslan eşiyim. Yıkılmadım, eşim için dimdik ayaktayım. Rabbime emanetsin ömrüm, seni bir an olsun aklından çıkarmayan hatunun sana kurban olsun adamım dedi Gülşah Düzgün ve Erdi Düzgün kardeşime. Yıldırım Budak'tan Olmuyor eserini armağan etti. Sen benim vazgeçmediğim, vazgeçemeyeceğim tek gerçeğimsin kalbim, iyi kim dedi sevgili Gülşah kardeşim. Eşi Erdi Düzgün'e Yıldırım Budak'tan Olmuyor'u gönderdi. Sen benim vazgeçmediğim, vazgeçemeyeceğim tek gerçeğimsin kalbim, iyi kim dedi. Şarkı yayında efendim.

Barış Kurt'un mesajı: Aslan kardeşlerim, Yunus Emre Tamkoç, Orkun Karacaoğlan, Tony Montana, Oğuzhan Mollaoğlu, Ender Sayın, Yasin Yıldız, Ferhat Karakaya, Sedat Özdemir, Zeki Altındal, Arda Ayyıldız, Ali Okumuş, Kral Mario, Ferhat Kılıç, İsa Genç, İbocan, Mekancı İbo'ya selam. Yürüdüğümüz yollar dikenli olabilir. Biz de gül toplamaya gelmedik aslanım. Meral Erkul, yağmur damlacıklarının ıslattığı toprağın kokusu kadar eşsiz güzel olan annesinin kanatsız meleği, canı, ömrü, dünyası kızım İlayda Öyküm Alsanç, iyi ki doğdun. Ezgi Yalçın dedi ki: Anılcan Kayabaşı, abileri ve kardeşleri Aras Murat Sağlam, Caner Sağlam, Can Sağlam, namı değer Muko, Erdi Düzgün, Gazi Yıldırım, Ümit Yıldırım, Erdoğan Yıldırım, Bektaş Aksun, Muhammed

Ahmet Avcı, Doğukan Cadır, Mahir Tanşi, Sadullah Duyan, Caner Korkmaz, Ozan Deniz, Kaplan Mustafa, Kanat Demirkan, Aslan Birkan, Aslan Volkan, Aslan Uğurkan, Kayaş Taner, Kayaş Taner, Ercekebi, Erzincan'da olan Muammer Yıldırım, Dayı Lakaplı, Mehmet Aydoğan, buradaki abilere, kardeşlere çok selam var.

Eske, Osman Okyay, Emre Aşkit, Mikail Bostaş, Ömer Kılıç'a gelsin. Güzel günler, ya güzel günler bizim olacak ya da kimsenin güzel bir günü olmayacak.

Efendim gecemiz devam ediyor. Selamünaleyküm Murat amca. Ben Dikmen'den Rasim Duman. Ellerinden öperim. Rasim, gözlerinden öperim amcam. İnşallah iyisin. Rasim Duman, nasılsın? Ne var ne yok amcam? Bugünler gelir geçer. Rasim Duman dedi ki, niyeti kötü olanın attığı ok kendine döner. Abilerim Kadir Duman, Furkan Tanrıverdi, Barış Balcı, Berk Balcı, Boran Batman, Yasin Akbaş, Berkay Yiğit, Mesut Özcan, Fırat Karayazı, bir de kardeşlerim Baber Demir, Fırat Korkmaz, Kamil Şeker, Arda Daştan, Enes Çakır, Enver Yılmaz, Gönül Darda Ben Zordayım, Armağım Olsun dediler. Rasim Duman ve Kadir Duman'ın Barış Balcı ve Berk Balcı'ya çokça selamları var. Çok özlediklerini söylüyorlar. Yine Rasim Duman'ın abisi Furkan Tanrıverdi'ye çokça selamları var. Baber Demir'in abisi Rasim Duman ve İdris Yıldız'a çok çok selamları var. Kardeşleri Muhammed Kadir Karabulut, Belirhan Borçboğa'ya selamları var. Enver Yılmaz, Gönül Darda Ben Zordayım da Armağan Olsun dediler. Ayrıca Aslan'dan Kadir Duman'a da kucak dolusu sevgiler ve öpücükler. Aslan'dan Kadir Duman'a kucak dolusu sevgiler ve öpücükler geldi.

Yar, yar, gel gidelim buralardan. Senin için bu alemde ben vardayım. Yaşayamam bu kahpe dünyada sen olmadan. Gönüllerde ben zordayım. Dedim ya, yaşayamam sen olmadan. Gönüller

çok darda çok zordayım diyor ya şarkıda. Vallahi nasıl ifade ediyor? İşte bir ses tonu, bir oradaki artikülasyon alıyor götürüyor insanı. Dardayım vallahi çok zordayım diyor ya. Süleyman Şahin ve arkadaşları saat 12'den itibaren radyo başında kalırsanız kardeşler ayrılmayın. Süleyman Şahin çok geçmiş olsun. Bu arada hasta olduğunu öğrendim abim. Çok geçmiş olsun. Rabbim sağlık sıhhati ihsan eylesin. Dikkat edin sağlığınıza. Sağlık her şeydir. Özellikle bir şey daha tembih ediyorum. Şuraya bir geleyim nerede? Ayarlamıştık ya.

Ha, dursun öylece. Eyvallah, tamam. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şarkı hazır olsun ki ben sıkıntıya girmeyeyim. Bu arada ekip çok yoğun çalışıyor arkadaşlar. İnanın. Havada 8 takla atıyorlar. Güvercin takla dahil buna. Biz bolluk ve bereket içindeyiz. Her şey çok güzel. Değil mi arkadaşlar? Biz öyle söylüyoruz. Her gün her yönden daha iyiye gidiyorum diyoruz. Değil mi? Ben değerliyim diyoruz. Süleyman Şahin mi arkadaşlar? Gece 12'den itibaren lütfen gece mesaisine benimle birlikte siz de kalacaksınız. Tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum Süleyman Şahin kardeşime ve arkadaşlarına da hatırlatıyorum. Süleyman Şahin duymadıysa haber verin. 12'de radyoyu açın abi. Ay ay. Ferdi Karagöz ve Ahmet Karagöz'den Bekir Karagöz, Mustafa Mengen, Yunus Irmağ. Sıradaki şarkılar armağan ediyoruz. Yusuf kuyudan çıkaran, Yusuf'u kuyudan çıkaran sizi de darlıklardan çıkaracaktır. Kuyunun sonu saray, sabrın sonu selamettir. Elbet bir gün dediler. Ferdi Karagöz ve Ahmet Karagöz'den Bekir

0: Karagöz, Mustafa Mengen, Yunus Irmağa sıradaki şarkılar armağan olarak gelsin dediler. Yusuf'u kuyudan çıkaran siz de darlıklardan çıkaracaktır. Kuyunun sonu saray, sabrın sonu selamettir. Elbet bir gün. Şimdi ben beylerden güzel böyle haberler alınca, gençlerden, adam kardeşlerimden mutlu oluyorum. Onlar öyle olunca ben de bakın böyle oluyorum. Kim onlar? Özgür Düylekar, Murat Turan, İbrahim Enes Karakaya. Bir radyonun sesini bir açın bakayım bir. Pardon. Yanlış yazı Bağdat'tanlar, fişini takmamışız. Cihaza sesi vermemiz gerekiyor. Dışarıdan ses veriyoruz. Ben de diyorum niye ses öyle geliyor uzaktan. Bak ya.
1: Sürüm sürüm sürülmüşüm. Lan yaşamım.

0: sağlama. Bu da gelir, bu da geçer.
1: Bir gırtlak namesi var şurada. İsmi bir daha almak istiyorum.
0: Selamünaleyküm dostlar. Ben Ramazan Özçelik.
1: Ramazan Özçelik, tamam. Şurada bir gırtlak var. Ramazan Özçelik, nasıl yapıyorsun öyle gırtlak? Şurada bir yerlerde dur bakayım.
0: Bak, bak, bu da gelir, bu da geçer. Aya gönlüm susallama. Bu da gelir.
1: Şimdi herhalde şimdi gelecek.
0: Bu da geçer.
1: Evet. Of.
0: Görmüşüm, sürüm, sürüm, sürülmüşüm. Lan yaşamı.

0: Of.
1: Selamünaleyküm dostlar. Ben Ramazan Özşelik.
0: Ramazan Özşelik tanıdınız artık değil mi? Bakın. Nasıl ciğere böyle ok gibi Ramazan Özçelik. Ya Ramazan Özçelik'in albümü de olabilir belki de. Benim cahilliğim de olabilir. YouTube'a yazacağım ya. Ramazan Özçelik var mı? Ramazan Özçelik. Bir bakalım ya. Allah Allah. Ramazan Çelik var. Ramazan Çelik. Ramazan Özçelik diye birisi. Ramazan Özçelik dedi değil mi? Ben yanlış duymadım arkadaşlar. Değil mi? Bir daha bakalım mı? Ramazan Özçelik diye.
1: Selamünaleyküm dostlar. Ben Ramazan Özçelik.
0: Özçelik. Ramazan Özçelik olarak yok ama Ramazan'ın bu sesi yani şurası.
1: Bu da geldi.
0: Geliyor, geliyor.
1: Bu da geçer.
0: Şimdi geliyor. Allah seni var ya.
1: Bana yaşamış ölmüşüm. Bu da gelir. Bu da geçer. Deli gönlüm susallama. Bu da gelir. Bu da geçer.
0: Şimdi Ramazan Özçelik kardeşimin elinden tutulması gerekmez mi? Yani sana belki de Ramazan imkanı vardır. Ben hani Zülfiyar'a dokunmuş olmayayım. Ama bu sese sahip çıkılması gerekiyor arkadaşlar ya. Nasıl öyle bir okumadır ya? Nasıl bir namedir ya? Orada kendini bir verdi. Hiçbir tane detone yok ha. Yani birileri

gibi Melodyne mı ne, şimdi cihazlar çıktı zaten, AI var yani, yapay zeka, hiç sesi olmayan adama bile şarkı okutturuyorlar. Vallahi bazen diyorum ben de yapayım filan falan böyle ufaktan, sonra diyorum ki ya sen şiirlerini oku geç git. Ramazan Özçelik'in gerçekten bence birkaç tane önden bir deneme, böyle albüme giden bir yol haritası çıkartılıp bir abinin de, imkanı olan bir abinin de arkasında yanında durması lazım. Bu işler pahalı çünkü arkadaşlar. Stüdyo masrafları, klip çekimleri, sonra reklamlar, ciddi maliyetler istiyor. Bana soruyor bazı kardeşlerim, Murat abi yine neden yeni eserler yapmıyorsun? Yapamıyoruz yani. Bugün en kötü piyasaya arz etmek için 500 lirayla 1 milyon lira arasında bir bütçeye ihtiyaç var. Bana inanın ve güvenin. Ben bu işin PR kısmında da bulundum. Prodüktörlük de yaptım İstanbul'da bir dönem. Bir eserin nasıl yürüyeceğini biliyoruz. Nasıl yürütü? İyi bir eserse onun iyi tanıtım yapılması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla benden yeni eser bekleyen kardeşlerim, inşallah konser trafiğimiz artarsa, iyi paralar kazanırsak, vallahi billahi nereye yatıracağız ki bundan sonra? Sanata ve ihtiyaç sahibi insanlara. Allah kalbimizi biliyor vallahi billahi. Hani şey gibi değil, ahbap gibi falan değiliz yani, ya da Babala TV gibi. Hani buradan da farklı bir anlaşılma olmasın, böyle bir şeyin içinde değiliz. Biz gerçekten kazanırsak alnımızın teriyle bir yerlere bir şeyler yaparız. Yaptık da. Hem sanatımıza yatırım yaparız, hem gerçekten ihtiyaç sahibi insanlara yatırım yaparız. Abi benden taraf... Amcanız Yaşar Turan'dan Özgür Dileker, Ramazan Özçelik, İbrahim Enes Karakaya, Onur Tüzün, Hüseyin Akburu, Tolga Şanlı'ya ve tüm Kader Birliği yaptığı arkadaşlarına çok selam ve sevgilerimi iletir misin? Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun dedi. Yaşar Turan'ın Özgür Dileker, Ramazan Özçelik, İbrahim Enes Karakaya, Onur Tüzün, Hüseyin Akburu, Tolga Şanlı'ya ve tüm Kader Birliği yaptığı arkadaşlarına çok selamları var. Gözlerinizden öpüyor. Allah'a emanet olsunlar dedi Yaşar Turan. Bu da üzerimizde kalmasın. Üst üste birden fazla kere mesajı geldi. Eyvallah can kardeş. Biz de arz ettik. Şimdi şöyle kontrol ediyorum. Süleyman Şahin. Aa, sesim niye böyle geliyor? Yorgun geliyor değil mi? Çünkü 48 saate mi döndü bilmiyorum. Dün yayından çıktıktan sonra Ankara dışındaydım arkadaşlar. İl dışındaydım. Yayın bitti. Tezgahı toparladık. Ankara'ya çok uzun bir yolculuğun ardından, yaklaşık 12-14 saatlik bir yolculuğun ardında ucu ucuna yetiştim yayına. Yeniden sistemi kurduk, yayını verdik çok şükür, ama tabii ki uykusuzluk perişan ediyor insanı. Meral Erkul, yani durum bundan ibaret ama şikayetçi değil Murat abiniz. Ben buradayım yani, Allah nefes verdiği sürece de burada olmaya gayret edeceğim. Meral Erkul dedi ki herkese, hadi topla kendini Murat İnce. Herkese her şey yakışır. Bize de en çok biz yakışır. Bugünü unutma, seneye de beraber kutlarız bugünü. Demirkan Arslan, Selim Berfin'den Gazi'ye gelsin sıradaki şarkı. Arkadaşlar şunu da yapma şansım var. Yani arkadaşlar bugün yorgunum, yayına çıkmıyorum. Bunu yapmadım. Yani hastalık oldu, ses tellerim kısıldı filan, kortizon aldım yine yayına çıktım yani. Yani sağlığı tehdit eden bir şeydir. Kortizon iyi bir şey değildir. Çok ihtiyaç olmadığı sürece sahnede olan arkadaşlarım iyi bilecekler. Üst üste birden fazla kere yayın yapan, konserlere giden arkadaşlarımızın sesleri kısılır ve ikinci konseri ya da üçüncü programı atabilmek için bazı takviyeler alman gerekir boğazınla ilgili, ses tellerini düzelsin diye. Biz buradayız yani. Serum da taktırdık buradayız. Kortizon da aldık buradayız. Buradayız yani. Uzun yıllardır ben buradayım ayrıca. Allah nefes verdiği sürece de bu işi yapacağız hani, vazgeçene kadar. Enes Ateş. Hayırlı yayınlar abi. Öncelikle kıymetli büyüğüm Engin Kaçar'a selam olsun. Ayrıca büyüğümüz Engin Kaçar'ın değerli arkadaşları Eren Ethem Akkuzu, Bayram Özer, Şahin Kıymetli, Mustafa Masatlı, Murat Turan, Özgür Düleker, Bayram Acay, Soner Çetinkaya'ya çok çok selamları var. Hayırlı geceler dedi Enes Ateş. Engin Kaçar'a, Mustafa Masatlı'dan bir kere daha selam olsun. Karşılıklı selamlar geliyor gidiyor. İyi iki kardeş, iyi iki dost. Mustafa Masatlı da benim öpöz kuzenim yani. Nazmi dayımın evladı ne diyelim. Salih Uygun'dan dostları Ayhan Kaçay, Haydar Tatlıbal, Can Muhlis,

sağlam, Can Muhlis sağlam, Abdullah Tunçok, Erkan Gezer, Erkoç namı diğer, Ferdi Ilgaz, Fatih Adı Güzel, Oğuz Keleş, Koray Kabadayı'ya gelsin. Ya güzel günler bizim olacak ya da kimsenin güzel bir günü olmayacak mesajıyla birlikte. Eylem Çakır kardeşim demiş ki gelememeyi sen anlat. Aa güzel. Hadi bunu değerlendirelim.

Gelememeyi sen anlat, gidememeyi ben anlatayım. Gözüm değil, gönlüm kaldı. Beklemek değil, özlemek yordu. Hani derler ya, Araf bir yoldu, giden gitti, dönen yoktu. Herkese selam, sana hasret, MÇ. Eylem Şakır'dan MÇ'ye böyle güzel bir mesaj geldi. Fatma'dan MÇ'ye seni seviyorum, çok seviyorum mesajı var. Ayaklarıma diken battı demem. Her ormanda olur böyle şeyler. Çiçekli bir yolda yürüdüm derim. Bu süreç sadece senin değil, ben hep yanındayım sevgilim, dua et hep demiş. Fatma'dan MÇ'ye seni çok seviyorum mesajı da geldi. Salih Uygun'dan dostları Mustafa Genç Aslan, Özkan Avcı, Cüneyt Aslan, Orhan Altuntaş, Barış Altıntaş'a gelsin. İsmini sayamadım, beni tanımayan tüm kardeşlerime, dostlarıma selam olsun. Çakalların hükmü aslanlar ortama girene kadardır. Salih Uygun'dan gelen mesaj, Özkan Avcı, Cüneyt yani Cüneyt değil. Böyle yazdığınız için Cüneyt diye sesletiyorum. Yanlış seslettiğimi düşünenler olabilir. İsmi kardeşimin değil mi Cüneyt? Bizim teyze oğlu Cüneyt Keleş var. Talih Uygun'dan can kardeşleri Efe Açıkgöz, Fatih Çapkın, Burak Sevinç, Ahmet Öztürk, Anıl Kuş, Erkan Mutlu, Er Aziz can temize gelsin. Ya güzel günler bizim olacak ya da kimsenin güzel günü olmayacak mesajı var. Zişan Özülkü, merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar. Ben Tokat ileden Zişan Özülkü, Erzincan'da bulunan İbrahim Öztemiz abime, namı diğer Limon İbo abime sevgilerimi ve bolca özlemimi iletmek istiyorum. Onun için sizden şarkı istemiş, sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Çok mutlu olurum sıradaki şarkıyı armağan ederseniz. Sıradaki şarkıyı armağan edeceğiz. Abicim, kader ortağım, özledim seni. Zişan Özülkü, normal mesaj bölümünden gönderdiğin için Zişan, şarkı isteğin panelime düşmüyor. Dolayısıyla yapman gereken Zişan şu: mediamesaj.com'a girdin, üye oldun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buldun. İlk sırada mesaj var. Doğru yapmışsın. Zaten uzun mesajlarınızı ilk sıradan gönderin. Ama şarkı isteğinizi tekrar dönüp ikinci sıradan şarkı isteği bölümünden göndermeniz gerekiyor ki otomasyon sistemde benim panelime düşsün, ben de çalabileyim. mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmaları için 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490. Yazamadım diyenlere 552-711-7490. Ciğerci kardeşler, Elbistan 46 sayfasını takip edenler çift kişilik yemek kazanıyor. Haberiniz olsun Elbistanlılar, ciğerci kardeşler, Elbistan 46 sayfasını takip eden kardeşlerim 10 şanslı çiftten biri olma şansını yakalayabilirler. Yapmanız gereken çok basit. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip al. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip al. Sonra son gönderiyi beğen. İki kişiyi etiketleyerek yorum yap ve o son gönderiyi hikayende paylaş. O 10 şanslı çiftten biri olma şansını yakala. Halis Ançer ve ekibine selam olsun. Biliyorsunuz ciğerci kardeşler Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde möhkem bir noktada pırıl pırıl hijyen koşullarına uyan güler yüzlü personeliyle sizlere karşılamalar yapıyorlar. En güzel sunumları sunuyorlar. Izgara, ızgaranın çeşitleri, hepsi ve daha fazlası ciğer başta olmak üzere ciğerci kardeşlerde. Halis Ançer ve ekibi sizlere selamlarını gönderiyor. Unutmayın, ciğerci kardeşler Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde.

0: Hayırlı yayınlar. Ben Baran Çakır. Bu eser başta Fatih Çakır abim ve Kader Birliği yaptı arkadaşlarına armağan olsun. Rabbim hepinizin yardımcısı olsun. Hayırlı yayınlar, ben Baran Çakır. Bu eser başta Fatih Çakır abim ve Kader Birliği yaptı arkadaşlarına armağan olsun. Rabbim hepinizin yardımcısı olsun mesajı geldi. Seyfi Doğanay, Bir Çare Düşün. Baran Çakır'dan bu eser başta Fatih Çakır ağabeyine ve Kader Birliği yaptığı arkadaşlarına geliyor ağabeyinin. Rabbim hepinizin yar ve yardımcısı olsun dedi Baran Çakır.
1: Bizi bulacak.

Bu arada güzel haberler almıyor da değiliz. Güzel haberler alıyoruz. Bugün Berşan Tuncel dünya evine girmiş. Allah saadetlerini kardeşimle artırsın. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum Berşan Tuncel'e ve eşi kardeşimize. Hani böyle olmasaydı dediğiniz hal durum vardır. Belki bu biraz sizi yaralamış olabilir. Olsun. Gün gelir oradan el ele tutuşur. Birlikte de gelirsiniz. Zaman ola hayır ola. Kederi veren, derdi veren çareyi de merhemi de verir. Ol deyince olur. Cenab-ı Rabbül Alemin, Rabbimin ipine sarılın arkadaşlar. Ve olumlu ve güzel şeyler düşünün. Allah'ın izniyle çok daha iyilerini yaşarsınız hayatın içinde. Yani bugün kırgın bir mutluluğu yaşamış kardeşlerim. Çünkü Berşan zorda. Yani biri özgür, birisi orada işte ya. Çok zor. Ama her şeye rağmen el ele tutuşmak ve sözleşmek, kabilleşmek, söz vermek, aşkla, sevgiyle ve aşka ve sevgiye haram düşürmeden, haram değdirmeden yola devam etmek Berşan Tuncel gibi kardeşlerime yakışır. Helal olsun Berşan Tuncel. Tebrik ediyorum kardeşim. İnşallah gün gelir belki bir düğün dernek kurulur. Biz de orada oluruz. He? Belli mi olur? Birkaç şiir okuruz. Nasip kısmet. Neyse, hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Tutsak günlerden selam olsun. Ben Berşan Tuncel. Buradan can dostlarım İbrahim Şahin, Doğukan Kılıçkıran, Namı Diğer, Hayat Cesurları Sever, Cesur Cihan Yılmaz, Batuhan Işık, Batuhan Koç, Sıtkı Işık, Celalettin Özmen, Olcay Bozluğan, Baran Aslan, Osman Yılmaz, Öztürk Balaban, Kadir İlhan, Buğra Kaleli, Kenan Başıbütün, Osman Arslan, Batıkan Kılıçkıran, Cebrail Arslan, Mehmetcan Tuncel selamlarımı yolluyorum. Her gün birinizi, bir gün hepinizi özgür günlerde görüşürüz. Klavye Kabadayıları, Seyfi Doğanay'dan Ben Ağlayınca Can Dostum başta olmak üzere. İbrahim Şahin ve ismini okuttuğum tüm dostlarıma armağan olsun. Berşan Tuncel'den, Seyfi Doğanay'dan Ben Ağlayınca Can Dostum başta olmak üzere. İbrahim Şahin ve ismini okuttuğum tüm dostlarıma armağan olsun dedi. Geldi şarkı vallahi. Bir mesaj daha düştü. İyi yayınlar abicim. Buradan aslan eşim Berşan Tunçel'e önce selamımı, sonra da onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bugün hayatın en zor yerinde, en dar yerinde, en güzel evet'i söyledik. Demir kapılar ardında değil, kalbimin tam ortasında nikahlandık. Berşom, savaşların değil sabredenlerindir. Güzel günler babam. Uğur Karakuş'tan, o şarkı da bunun peşine gelsin. Uğur Karakuş'tan Acılar Yaşayınca Anladım parçası benden. Eşime armağan olsun. Şarkıyı hazırlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Yaşım ol, acı kırsam ekmeği ol, aşığım ol.

İyi yayınlar abicim. Buradan aslan eşim Berşan Tuncer'e önce selamımı, sonra da onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bugün hayatın en zor yerinde, en dar yerinde, en güzel evet'i söyledik. Demir kapılar ardına değil, kalbimin tam ortasında nikahlandık. Berşom, savaşların değil, sabredenlerindir. Güzel günler babam. Uğur Karakuş'tan acıları yaşayınca anladım. Eseri benden eşime armağan olsun dedi. Berşan Tunçel'in eşi kardeşim, aslan eşi Berşan Tunçel'e önce selamlarını, sonra da onu çok sevdiğini söyledi. Bugün hayatın en zor yerinde en güzel evet'i söyledik. Demir kapılar ardında değil, kalbimin tam ortasında nikahlandık. Berşom, savaşların değil, sabredenlerindir. Güzel günler babam. Uğur Karakuş'tan acıları yaşayınca anladım. Parçası benden eşime armağan olarak yaz. Savaşlar savaşanların değil, sabredenlerindir, değil mi? Öyle miydi? Pek. Hayırlı uğurlu olsun bir kere daha Berşo ve eşi kardeşim. Allah utandırmasın, bir yastıkla kocayın.

0: Devam ediyoruz arkadaşlar üst üste. İstekler gelince ben de bazen böyle aksayabiliyorum. Cesur Cihan Yılmaz için bir istek var. İyi yayınlar abicim. Ben Cesur Cihan Yılmaz. Sıradaki eserler yoldaşım kardeşim Berşan Tunçer'e gelsin. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim tamamına erdirsin. Berşo Baba, belki şimdi ayrı olabiliriz ama gönüller hep yan yana. İyi yayınlar abi. Cesur Cihan Yılmaz'a Murat Göğebakan'dan Diğer Yarım parçasını armağan ediyorum. Mesafe sadece aramızdaki yollardır babam. Gönlüm seni 40 diyar öteden sever dedi kardeşimiz Murat Göğebakan'dan. Diğer yarımı armağan etti. İyi yayınlar abi. Cesur Cihan Yılmaz'a Murat Göğebakan'dan Diğer Yarım parçasını armağan ediyorum. Mesafe sadece aramızdaki yollardır babam. Gönlüm seni 40 diyar öteden de sever. Eyvallah. Çok güzel. Cesur Cihan Yılmaz, Berşan Tunceli'nin evliliğini tebrik etmiş, hayırlı uğurlu olsun demiş. Bu da güzel bir hareket ya. Vallahi helal olsun.
1: Etim kaldı, can dayanmaz, yürek yandı.

Ümit ediyoruz Süleyman Şahin ve arkadaşları radyonun başına şöyle toparlandılar diye düşünüyoruz. İnşallah öyledir. Süleyman Şahin'den, Ceylan'dan benim yeşil bağım kurudu. Musa Şahin, Namı Diğer Ape, Veysel Sönmez, Boğukan Kılıçkıran, Kerem Akbilen, Atacan Sarıkaya, Öztürk Balaban, Can Kirven, Fatih Kara, Sezer Bozkaya, Osman Yılmaz, Aykut Ayık ve Mustafa Eren'e armağan olsun. Bizde mesafe yolu ayırır, kardeşliği değil. Gönülden gönüle selam olsun can kardeşlerime. Ceylan'dan benim yeşil bağım kurudu. Süleyman Şahin'den istek olarak geldi dostlarına. Musa Şahin, Namı Diğer Ape, Veysel Sönmez'e, Doğukan Kılıçkıran, Kerem Akbilen, Atacan Sarıkaya, Öztürk Balaban, Can Kirven, Fatih Kara, Sezer Bozkaya, Osman Yılmaz, Aykut Ayık ve Mustafa Eren'e armağan olsun. Bizde mesafe yolu ayırır, kardeşliği değil. Gönülden gönüle selam olsun can kardeşlerime dedi. Süleyman Şahin'e de hem geçmiş olsun hem Süleyman Şahin'e de armağan olsun bu şarkı.

Süleyman Şahin'den İki Gözüne Hazar Yıldız'dan Sana ihtiyacım Var Armağan Olsun. Bu şarkıyı senden duyunca içim burkuldu iki gözüm. Çünkü bazı şarkılar insanın tam da saklamaya çalıştığı duygulara dokunuyor. Seni ne kadar özlediğimi biliyorum ama bazen böyle bir şarkıyla karşıma çıkınca yokluğun daha ağır geliyor. Belki de beni üzen şarkı değil, seni bu kadar özleyip de o an hiçbir şey yapamamak. İçimden sadece keşke şimdi yanımda olsaydın demek geliyor. Bazı geceler özlemin daha ağır geliyor iki gözüm. Bu gece de onlardan biri. Sen sadece bil, aklımda, gönlümde sende. Az daha sabır. Bu hasretin de diyor sonu var. Ya Süleyman Şahin. Vallahi bir taraftan bir sen bir iki gözün. İki göz. İki can. Vallahi perişan ediyorsunuz bizi ha. Senin için burkuluyor, biz de burada paramparça oluyoruz bu duygulara tanık olunca. İçimden sadece keşke şimdi yanımda olsaydın demek geliyor. Keşke yanımda olsaydı Süleyman Şahin iki gözün. Keşke. Allah'ın günü çok, Allah'ın izniyle olacak, hadi bakalım.

sen yoksun örneğin, tam sanırdım bu hayatta her şey. Anladım ki çayımın şekeri dudakların, buharı gözlerinmiş ve anladım ki ne kadar tam olursa olsun her şey, sen olmayınca hiçbir şeymiş her şey. Sana eksikliğim gözle kalbin konuşması kadar çok. Biri gördü, diğeri kanadı. Biri kanadı, diğeri ağladı işte, iki göz. Bizim payımıza güçlü olmak düştü ve bizim payımıza dik durmak. Fakat eksikliğimiz, fakat eksikliğin her defasında gözlerimi kanattı, kalbim içine ağladı. Kimseler görmedi gülümü, hiç kimseler fark etmedi eksikliğimi. Konuştum kalbimle, dertleştim aynalarda yansıyan gözlerimle, ağladım işte kendime. İnsan nasıl konuşurdu ki kendi kendiyle? İşte öyle eksik, işte öyle fena bir şeydi yokluğun iki gözüm. Şu eksik hayatımda sana o kadar çok yazmayı düşledim ki bir türlü kağıtla kalem yan yana gelemedi. Nihayetinde batırdım kalemi kalbime ve gecenin bu vaktinde Türkiye'nin 12 şehrinde yazıyorum işte öylece Süleyman Şahin gönlüne. Önce gözlerin geliyor, sonra sözlerin, biri bitiyor, biri başlıyor. Ve her defasında ayrı kalışımız, seni son kez, aslında gözlerini son kez gördüğüm o an geliyor aklıma. Eksiliyorum, öyle fena, öyle çok ki anlatamam gülüm. Nice bayramlar geldi geçti ve nice...

Sensiz yıllar, yokluğunda hiç tam olmadım. Ayrılık payımıza düşerken kavuşmak bize gurbet oldu. Senli türküler ve senli bütün şarkılar sensiz hep eksikti. Olsaydın eğer ki gözüm, gözlerimin yaşı diner, kalbimin sızısı biter. Her günün bayram olur. Şu gecenin ortasında yaşamak dediğimiz şey eksiksiz olurdu.

Tam sanırdım bu hayatta her şeyim. Anladım ki çayımın şekeri, dudakların, buharı gözlerinmiş. Ve anladım ki ne kadar tam olursa olsun her şey, sen olmayınca hiçbir şeymiş her şey. İki gözüm. İki gözünden Süleyman Şahin'e, Hakan Yeşilyurt'tan Sen Aşksın Armağan Olsun. Sen bilmiyorsun ama bu şarkı bizim şarkımız, İki Gözüm. Seni düşünürken ilk dinlediğim günden beri benim için anlamı değişti. Artık ne zaman çalsa şarkıyı değil, seni dinliyorum sanki. Sana dair içimde ne taşıdıysam bu şarkıda hepsine sessizce şahit oldum. Özlemime ve dualarıma, belki sen bugün ilk kez bizim şarkımız olduğunu öğreneceksin. Ama ben onu çoktan ikimize ait saydım. Çünkü ben seni sadece güzel günlerde değil, sana ulaşamadığım bütün günlerde de aynı yerden sevdim. İyi geceler iki gözüm, az daha sabır. Bugünleri de geride bırakacağız. O zamana kadar sen kendine iyi bak. Ben seni dualarımda eksik etmeyeyim. Bir gün bu geceleri hatırlayıp geçti diyeceğiz. İki gözüm, geçti diyeceğiz.

Az önce Hakan Yeşilyurt'tan dinledik ya, altta Nevzat Çelik de söylesin bu şarkıyı. Son versiyon olarak dinleteyim. Sevgili Süleyman Şahin'e iki gözünden armağan olarak geldi. Önden de ben bir şiir aktardım içimden geldiği için. Nevzat Çelik'e çok destek verdik ama istediğimiz noktaya bir türlü bu sesi taşıyamadık arkadaşlar. Çok iyi bir ses. Beraber şiir de yaptık. Ağlama Dayanamam mesela, Murat İnce, Nevzat Çelik. Şimdi bu şarkıyı şu az önce Hakan Yeşilyurt'tan dinlediğiniz Sen Aşksın. Aynı şarkıyı söylüyor kardeşim.

sürme. Ya Nevzat Çelik de böyle bir ses arkadaşlar. Size de tanıtmış olayım. Arada Nevzat'tan da dinleyin. Benim can kardeşimdir. Çok güzel bir sesi var. Özgün bir sesi var. Ama istediğimiz yerde değil. Nasip kısmet demek ki. Taşa çalsam üşümüşlüğümü, dar ağacına assam üzgünlüğümü ve soğuk bir kentin kalabalığına salsam düşmüşlüğümü, ayağa kalkar mı ki yalnızlığımı? Bu gece size birkaç tane şiir inşallah aktarabilirim vakit dahilinde. İstek sahibi kardeşlerim var, mesajları olanlar var. Bir aktaralım hızlı bir şekilde. Kenan başı bütün. Selamünaleyküm abi. Dünya evine giren aslan kardeşim Berşan Tunceli. Tunceli'ye selam olsun. Rabbim mutluluğunu daim etsin. Kardeşim benim. Güzel günlere inşallah. Başkan İbrahim Şahin, namı diğer hayat cesurları sever. Doğukan Kılıç Kıran, Batıkan Kılıç Kıran, Umut Gürcan, Cihat Sönmez Ataberk, Cihat Sönmez Ataberk, Sarıkaya, Hüseyin Uzun, Baran Aslan, Osman Aslan, Cebrail Aslan, Aykut Ayık, Hakan Doğan, Öztürk Balaban, Süleyman Şahin, Buğra Kaleli, Kadir İlhan, Uğur Kaleli, selam olsun tüm dostlara. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle dedi Kenan başı bütün. Meral Erkul kardeşimin mesajı şöyle. Sıradaki şarkı şimdi ben bunu nasıl okuyayım Meral Erkul ya? Vallahi ablam ya. Sıradaki şarkı Canım Kızım, İlayda Öyküm Selin, Berfin Serpil, Efe Seray, Tuncer Dilara, Dilara Kumdu, Döner Kumdu, Döner, Dönerse Saygı, Özge Yazar için gelsin. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Meral Erkul. Ablam bu mesajı düzgün bir şekilde Allah rızası için 552-711-74-90 atar mısınız? 552-711-74-90 WhatsApp hattına atın da oradan okuyalım. Hepsini yan yana yazmışsınız. Herhalde sığsın diye yaptınız, bilmiyorum. Ama okunmaz böyle yani. Ben okuyamıyorum.

diyorum yani. Dilara Kumdu, Döner Seda, Saygı Özge yazar için gelsin. Hepinize çok seviyor. Allah'a emanet ediyorum. Meral Erkul'un mesajı. Sıradaki şarkı Canım Kızım İlayda Öyküm, Selim Berfin, Serpil, Efe Saray Tuncer, Dilara Kumdu, Döner Seda'ya Saygı Özge yazar için gelsin. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Ancak böyle okuyabildim Meral Erkul Hanım efendi. Furkan Arslan Duygu Sağlam diyor ki diye başlamış Furkan Arslan'ın panelinden gelen mesaj. Duygu Sağlam diyor ki demir kapılar aramıza mesafe koyabilir ama kalbimdeki yerini asla değiştiremez. Seni her geçen gün daha çok özlüyorum. Beni beklediğin, sevgini eksik etmediğin için teşekkür ederim. Sana kavuşacağımız günü ümitle, umutla bekliyorum. Seni çok seviyorum. Canım eşim Can Sağlam'a gelsin. Murat abi, mesajın doğrusu bu. Caner Sağlam yazılmış. Dün Duygu Sağlam'dan Can Sağlam'a armağan olacak şekilde yazılması lazım. Büyük bir yanlışlık olmuş. Düzeltirsek sevinirim. Söylediğiniz gibi düzeltiyor. Yani siz düzeltiyorsunuz. Yazdığınız neyse bu. Abim ben nerede yanlış yaptım anlayamadım. Aynen yazdığım mesaj. Duygu Sağlam diyor ki demir kapılar diye başladım. Okudum hepsini. Canım eşim Can Sağlam'a gelsin. Murat abi, mesajın doğrusu bu. Caner Sağlam yazılmış. Dün Duygu Sağlam'dan Can Sağlam'a armağan olacaktı. O zaman dünkü o mesaj böyle olsun. Caner Sağlam yazılmış. Dün Duygu Sağlam'dan Can Sağlam'a armağan olmuş. Dünkü o mesajda ne okuduysam. Vallahi arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Yani ancak yani ben ne yapabilirim bilmiyorum ki. Yani bu düzelmiş oluyor mu bu şekilde? Benim yapacağım şey nedir onu bilemiyorum. Dünkü mesajı bir daha dönüp tekrardan bu şekilde mi okumamı istiyorsunuz? Eğer öyleyse de o mesajı bana atın, düzeltin, atın. Ya da bu mesaj kafi ise konu herhalde kapanmış olur böylelikle. Ben ne attığınızı ne yaptığınızı bilmediğim için yani kimden kim olduğunu siz ne yazıyorsanız onu okuyorum abim. Caner Sağlam yazılmış. Dün Duygu Sağlam'dan Can Sağlam'a armağan olacaktı. Anladım. Bu şekilde de düzelmiş oluyor. Karşı taraf inşallah bunu anlamıştır. Zişan Özülkü, İbo abim en özgür günlerde görüşmek umuduyla seni Allah'a emanet ediyorum. Kardeşinden alıyorum haberlerini. Daha güzel haberlerini de bekliyorum. Furkan Arslan, Demirkan Arslan, Can Sağlam, Gazi Yıldırım diyor ki demir parmaklıklar bedeni tutabilir ama umudu ve sevgiyi asla esir alamaz. Caner Sağlam'a, Muammer Yıldırım'a, Birkan Şükrü Arslan'a, Volkan Arslan'a, Bayram Demir'e, Dayıyla Kaplı Mehmet Aydoğan'a, Köksal Uludağlı'ya, Taner Erçelebi'ye, Ozan Deniz Kaplan, Yunus Akdoğan, Caner Korkmaz, Yasin Eraslan, Mahir Tanşi, Sadullah Tuyan, Erdi Düzgün, Mustafa Erenkaya, Ümit Yıldırım, Namı Diğer Çizlik, özellikle Erzincan'da bulunan kardeşimiz Muammer Yıldırım ve değerli dostlarına ve ayrıca sana da Murat gelsin Murat abi, seviliyorsun. Allah razı olsun abim. Demirkan abimin sana çok selamları var. Demirkan ağabeyinize de benden kardeşime çokça selam olsun. Demirkan Arslan, Gazi Yıldırım, Can Sağlam diyor ki demir parmaklıklar mesafeleri uzatabilir ama sevgimizi asla eksiltemez. Kader birliği yaptığımız kardeşlerimizden karşıda olan yüreklerimize selam olsun. Sabırla beklediğimiz günler elbet bitecek. Gazi Yıldırım'dan Selin Berfin Dallı, Demirkan Arslan'dan İlayda Öyküm Alsanca, Can Sağlam'dan Duygu Sağlam'a armağan olsun sıradaki eserler. Bazı mesajları tam olarak okuyamıyorum arkadaşlar. Yani bazı sözcükleri fark ediyorsunuz. Demirkan Arslan diyor ki bugün en güzel günlerden biri, iyi ki doğdun. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun kalbimiz hep seninle. Yeni yaşın sana sağlık, umut ve en kısa zamanda özgür günler getirsin. Doğum günün kutlu olsun. İlayda Öyküm Alsanç, iyi ki doğdun gülüm. Gazi abim de doğum gününü içtenlikleriyle kutluyor. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın? Bugün Kubilay'ın yanından geldik. Hayatta herkes her şeyi konuşur. O bizim canımız Kubilay Koruyucu. 14 değil bir ömür de biz yolunun yolcusuyuz. Kubilay Koruyucu, aslanım, ailen senin her zaman yanında. Ben senin her zaman yanındayım. Abin Kemal Koruyucu, aslan kardeşine, Kubime, can yoldaşım, kardeşime selam olsun. Abim, velik-

Mesela zannettim ki Kubilay'dan bana bir mesaj gelecekmiş gibi anladım. Kemal Koruyucu'nun panelinden gelen mesaj böyleydi. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın dedi. İyiyim abim, inşallah sizler de iyisiniz ve aleyküm selam. Bugün Kubilay'ın yanından geldik. Hayatta herkes her şeyi konuşur. O bizim canımız. Kubilay Koruyucu 14 değil bir ömür dedi. Biz yolunun yolcusuyuz. Kubilay Koruyucu aslanım, ailen senin her zaman yanında. Ben senin her zaman yanındayım. Abim Kemal Koruyucu aslan kardeşine, Kubime, can yoldaşıma, kardeşime selam olsun dedi. Kenan Başıbütün'ün isteğini hemen çalalım, gönderelim. Kenan Başıbütün, selamünaleyküm abi. İstek şarkımız Ölümden Öte Ne Var? Selam olsun tüm dostlara, özgür günlerde görüşmek dileğiyle dedi. Kenan Başıbütün, selamünaleyküm abi. İstek şarkımız Ölümden Öte Ne Var? Selam olsun tüm dostlara, güzel günlerde görüşmek üzere. Kenan Başıbütün'ün isteği geldi. Ölümden Öte Ne Var? Selam olsun tüm dostlara, güzel günlerde görüşmek üzere. Kenan Başıbütün'e de selam olsun.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi

0: themediamessage.com.
1: Bu gece karanlık güneşe, uyku şiirlere ihbar edilmiştir. Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce.net adreslerinden takip edebilirsiniz.

Biliyor musunuz arkadaşlar? İnsan gerçekten sevdiği kişiyi en çok yokluğunda tanıyor, biliyor musunuz? Yanındayken alıştığı sesin meğer hayatının en güzel melodisi olduğunu, birlikte içilen sıradan bir çayın meğer dünyanın en kıymetli nimeti olduğunu, elini tutmanın bir ömre bedel bir huzur olduğunu ancak haset başlayınca anlıyor. Ve bazen insan yıllarca aynı cümleyi içinde büyütüyor. Keşke son kez bir daha sarılsaydım. Keşke son konuşmamızda biraz daha güzel konuşsaydım. Keşke onu uğurlarken biraz daha uzun baksaydım falan. Daha abartıp yani devam edip gidebiliriz. Çünkü hayat insana en ağır derslerini hep keşkelerle veriyor ha. Gençler, delikanlılar, abiler, ablalar, dostlarım, canlarım, sevmek sahip olmak değildir. Sevmek, sevdiğinin canını kendi canından öte düşünebilmektir. Onun bir damla gözyaşı için kendi gecelerini uykusuz geçirebilmektir. Onun tebessümü için kendi hüznünü içine gömebilmektir. İşte bu yüzden dün gece dinleyenimizin gönderdiği o cümle hala kulaklarımda yankılanıyor. Saçının teli yere düşse öpüp başıma koyacak kadar çok seviyorum seni ya. Şu güzelliğe bakar mısınız? Saçının teli yere düşse öpüp başıma koyacak kadar çok seviyorum seni. Hiç dediniz mi birine ya? Hiç böyle sevdiniz mi gerçekten? Sevmenin şekli var mı yok mu bilmem ama vardır belki de. Siz nasıl seviyorsunuz mesela? Aslında bu cümlede bir saç telini anlatmıyor ya da saç teli anlatılmıyor bana göre. Bir ömür anlatılıyor. Bir sadakat anlatılıyor. Bir vefa anlatılıyor. Ve en çok da ben seni incitmeye kıyamam diyen tertemiz bir yürek anlatılıyor. Şimdi kendimize sessizce soralım arkadaşlar. Biz en çok ne zaman sevdiğimiz insanın kalbini gerçekten dinledik? Sahiden soruyorum ya. En son ne zaman sevdiğimiz insanın kalbini gerçekten dinledik? En son ne zaman telefonu kapatmadan önce Allah'a emanet ol dedik? En son ne zaman bir özrü gururumuza yenmedik? En son ne zaman bir sarılmayı ertelemedik? Çünkü hayatın en büyük pişmanlıkları yapılan yanlışlardan değil ha, ertelenen sevgilerden doğuyor. Ve size gecenin en sessiz cümlesini bırakıyorum. Bak delikanlı kardeş, bak abi, bir insanı öyle sevin ki yıllar geçse bile adınız geçtiğinde gözleri dolsun. Yokluğunuz canını acıtsa bile ardınızdan sadece dua etsin. Haksız mıyım ya? Hanımlar için de gerçek geçerli bu. Bak öyle bir sevin ki, ama öyle böyle değil ha. Yani çok farklı sevin, başka bir dilden sevin. Yıllar, seneler geçse bile adınız geçtiğinde gözleri dolsun. Yokluğunuz canını paramparça etse de, acıtsa bile ardınızdan sadece dua etsin. Nasıl? Ha? Kral bir durum ya. Bence böyle olmalı yani. Çünkü gerçek aşk birlikte yaşanan günlerle değil, ayrı kalındığında bile eksilmeyen vefayla ölçülür, biliyor musunuz? Belki saçın bir teli toprağa düşer, belki yıllar araya gider, belki yollar ayrılır, ama gerçekten seven bir yürek için sevdiği insanın hatırası bile öpülüp baş üstüne

sunacak kadar kıymetlidir. İşte aşk budur dostlarım. Gürültüsü olmayan ama ömrün son nefesine kadar kalpte yaşamaya devam eden en sessiz mucize. Var mı diyeceğiniz bir şey? Benim mesajım okundu mu abi? Okuduk abi. Okumaz mıyız yani? Sadece mesaj değil bu hayat. Mesajlardan ibaret değil arkadaşlar hayat. Anlattıklarımın içinde kendinizi buluyorsanız ne ala. Bulduklarınızı alın kullanın. İşe yaramayanları atın. Böyle boşluk olunca da ben rahatlıyorum böyle. Şu an mesaj falan yok ya. Oh. Nefes alıyor şimdi. Niye biliyor musunuz? Biraz kendimi ifade edebiliyorum. Çünkü çok yoruluyoruz. İşte mesaj oku, reklam yap falan. Reklam deyince ciğerci kardeşlere bir kere daha söyleyelim. Çok güzel bir şiir aktaracağım bana ait. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip et. Son gönderiyi beğen, iki arkadaşını etiketle, yorum yap yani oraya. Ve o son gönderiyi hikayende paylaş. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını takip et. Son gönderiyi beğen. İki arkadaşını etiketle ve hikayende paylaş. Ey Elbistanlılar, ciğerci kardeşler 10 şanslı çifte mühkem bir sofra kuruyor. Ağırlıyorlar yani o 10 şanslı çifti. Siz de o şanslı 10 şanslı çiftten biri olmak isterseniz ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip edin. Son gönderiyi beğenip iki arkadaşınızı etiketleyerek yorum yapın ve hikayenizde paylaşın. Bu kadar basit. Ciğerci kardeşler Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde Elbistan'da sabah 11.30 akşam 10 aralığında hizmet veriyor. Ciğer başta olmak üzere ızgaranın envai türünü sizlere sunuyor ama nasıl? Hijyen koşullarına uyarak güler yüzlü personeliyle birlikte. Bu çok önemli. Güler yüzle önemli yani. Bir mekana gidiyorsunuz. Nemrut birisi böyle yani. Yani size soru şekli, yaklaşımı, ya yese de gitse ya da bir şey istemese, göz göze gelmek istemeyen ben garsonlarla da karşılaştım yani. Yorulmuş olma ihtimaline veriyorum. Çünkü eski bir garson, eski bir komi, bulaşıkla yıkadım. Oradan geliyorum yani. Ankara terminali, eski terminali bilenler var mı? Etlik değil de bu şu an belediyenin olduğu yer. Orada dayımların Hacı Bayram Lahmacun diye karakolun altında lokantaları vardı. Gece paket filan yapardık. Bulaşık yıkardım. Soğan doğramayı öğrendim orada tık tık tık böyle hani aşçılara özeniyor mu? Parmağı koyuyorsun şöyle. Saç kavurma nasıl yapılır falan filan, çorba nasıl yapılır. Oradan geliyoruz yani. Yani mekanda güler yüz önemli. Ben bunu tecrübe etmiş bir insanım. Ben güler yüzlü bir mekana gittiğim zaman bir daha gitmek istiyorum. Ve temizlik, hijyen çok önemli. Bunların hepsi ve daha fazlası ciğerci kardeşlere de vücut bulmuş. Halis Hançer'e ve ekibine gerçekten teşekkür ediyoruz. Memleketimizde, Elbistan'da, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde mühkem bir salon, tertemiz bir salon, güler yüzlü çalışanlarıyla sizlere hizmet veriyor. Daha ne olsun? Ve ızgaranın envai türünü yapıyor ciğerci kardeşler. Parmaklarınızı yiyorsunuz. Damak çatlatan lezzetler nerede? Ciğerci kardeşler de. Ciğerci kardeşler nerede? Ey Elbistanlılar, sizin orada ha? Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde. Elbistan'da. Şimdi diyorlar ki ya Murat İnce Ankara'dan yayın yapıyor Elbistan'da. Benim Türkiye'nin her yerinde neredeyse 80 noktada yayınımız var arkadaşlar. Ortak yayın. Bazı kardeşler soruyor. Abi niye öyle, niye böyle? Sponsorluk fiyatları. Kardeşim. Benim sadece Kırıkkale'de yayın yaptığımı zannediyor. Ya da Yozgat'ta yayın yaptığımı zannediyor. Kırıkkale'de Öz FM'den dinliyor. Ya da Kırıkkale'de işte Yozgat'ta Yozgat FM'den. Ya da Uşak'ta Ses FM'den dinliyor. Elbistan'da Umut FM'den dinliyor. Erzincan'da Radyotek'ten dinliyor. Van'da İlaç FM. Kafaları karışıyor insanların. Nasıl olur diye. İşte Murat İnce yaptı. 6 yıldır yapıyoruz. Neyse. Elbistanlılar için özellikle ben tavsiye ediyorum. Ciğerci kardeşleri unutma, ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasında detaylar var. İster alo de ayağına kadar gelsin, ister git eşinle dostunla beraber o damak çatlatan lezzetleri benim için de yine abi çok güzel ızgaralar, kebaplar yapılıyor tertemiz böyle etin en iyi yerinde. Mısmıl hayvan diyoruz ya yaylım hayvanlarından. Taşa çalsam üzgünlüğümü, taşa çalsam üşümüşlüğümü, dar ağacına assam üzgünlüğümü ve soğuk bir kentin kalabalığına salsam düşmüşlüğümü,

Ayağa kalkar mı ki yalnızlığım? İliklerime geçen soğuk kimseyi bilgilendirmiyor ve sır çıkmaz gecelere hapsederken gövdemi, başkent Ankara'da, umursamıyor bile tir tir titrediğimi. Yoksunluk gece yarıları sokaklara dökse de hiçbir satıcı veresiye tütün vermiyor. Ciğerlerimin ucunu tutuşturuyorum önce, sonra kalanımı yakıyor, çekiyorum içime. Ve bir insan daha kül oluyor gecenin dörtlerinde, rüzgarın önünde. Vah benim yalnızlığım, taşa çalsam ah demeyen insanlığım. Kışlar içinde kalan halim, yazlara hasret yaşamakta. Ve şu titrek, kısık sesim, nice yaralarda, nice kanamalarda kalmış bir başına aralarda. Dayan, dayan, dayan. Dayan yalnızlığım, dayan paramparça insanlığı. Yaz gelecek ve elbet bu acılar da bir gün bitecek. Sus yalnızlığım. Sonu olmaz sandığın gecelerin elbet güne erecek ve elbet o gün de gelecek. Sen bir daha hiç üşümeyecek, düşmeyeceksin. Kime ne dersin, kime ah edersin? Söylenecek gibi değil ki halın. Ve kimse, ve kime gitsen kapanır kapılar yüzüne. Vah edersin yalnızlığım. Öyle ya üşümüşlüğünden kime ne, üzgünlüğünden, düşmüşlüğünden, iyi gün dostlarından sana ne? Var mı ki bir çaresi bekleyesin? Var mı ki şikayetin hakkını isteyesin? Her şeye susan yalnızlığım. Ah benim her şeye rağmen insanlığım. Taşa geçen ama insanlığa işlemeyen. Vah benim yalnızlığım. Unutulmuş bir kentin unutulmuş bir noktasında günler, geceler, seneler gelip geçerken tek sırdaşım, arkadaşım, kalemdaşım, ekmeğim, aşım, yalnızlığım olmuşken tutup da gözlerimin içine baka baka yalan söylemeyin. Benim uyur uyanır yalan insanlığım. Kendime küskünlüğüm yalnızlığımla başlarken yine insanlığımla kol kola girip yürürken tükeniyor. Tekrar ediyor üzgünlüğüm yalnızlığım. Ve ben her defasında en başa dönüyor, üşüyorum. Ah, benim paramparça yalnızlığım. Şiirin içine düşünce ve o günlere gidince, o günler bunları anlatmak çok zor da şimdi daha kolay. İstanbul'da 4., 5. güne girmiştik. Ya evde ocak yanmıyor, kalorifer yanmıyor, çay yok, su yok ya. Sular kesik. 4 ya da 5 gün aç bir aç. Ve o İstanbul, 2013 İstanbul'un kışı ya da 2014 İstanbul'un kışı, o gece çok soğuktu. Kimseden bir kuruş isteyemiyorsun. İstediklerin de, hayatlarını kurtardığın insanlar da kapıyı yüzüne çevirmişler. Ve bir Murat İnce, sus yalnızlığım diyor, dayan yalnızlığım diyor, dayan paramparça insanlığım. Yaz gelecek ve elbet bu acılar da bir gün bitecek diyor işte. Çok acı şeyler vardı, hepsi geldi geçti. Sizinki de geçer arkadaşlar, emin olun. Dostum zannettiğim, hayatını kurtardığım, hayatını ipten aldığımız insanlar sırtlarını döndüler ve multimilyarderler. Bir gün denk geldi, dedim ki o arkadaşlarımın iki tanesine, siz de dedim ben yer değiştirseydik, ticaret yaptım yıllarda, siz kaybetseydiniz benim gibi, benim tavrım nasıl olurdu size? Sen farklı, bir tanesi küçük olan öyle diyor, Murat abi sen olsaydın diyor bize başka türlü, çünkü yapmıştım. Neden yaptıklarını hala, yani neden yapmadıklarını, hani bir beklenti içinde değil de, yani bir hadise oldu. Neden yapmadıklarını hala anlamış değilim. Ne ara bu kadar insanlıktan koptuk? Ne ara bu kadar ekmeksiz olduk? Oysa ki biz candık, oysa ki biz dostluk, oysa ki biz vefalıydık. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için falan filan. O yüzden genç delikanlılar, şş, aslan parçaları, özellikle uyarıyorum size ha. Bir gün çok üzülmek istemiyorsanız, duvardan başka bir şeye yaslanmayın. Kendinizden başka bir şeye güvenmeyin. Tabii Allah da, Allah bir. Sonra kendinizden başka kimseye güvenmeyin. Bir gün öyle dımdızlak kalın.

kalırsınız ortada. O kardeşim için ölürüm biterim filan falan muhabbetleri var ya, beni bağışlasınlar. Ben ne kardeşler ne dostluklar gördüm sırttan vuran. Aa, aslanlar gibi kardeşlik eden, dostluk eden yok mu? Var. İstisnalar kaideyi bozmaz ama pek az. Bu devirde çok az. Çok az. Bazen kaldıramıyorsun ya. Vallahi billahi. Şimdi bugün onlar düşse, dönse gelseler, benden bir şey isteseler, acaba ben yardım etmeli miyim? Eder miyim acaba? Ah, uslanmayan şu haşara gönlüm, ah haşarı gönlüm. Bir türlü uslanmıyoruz. Yine de biz yardım ederiz. Neyse, Allah büyük.

bu gece belki binlerce kişi aynı anda dinledi bizi. Ama inanıyorum ki herkesin aklında sadece bir insan vardı. Kiminiz annesini, kiminiz babasını, kiminiz eşi, kiminiz evladı, işte kiminizse bir daha hiç kavuşamadığı o büyük aşkı. Çünkü insan kalbinden gerçekten geçen ismi hiçbir zaman unutamıyor. Yıllar geçiyor, saçlar aklar düşüyor, takvimler değişiyor, şehirler değişiyor, hayatlar değişiyor ama bazı sevgiler kalbin attığı yerde, çok özür dilerim, İlk günkü gibi yaşamaya devam ediyor. Belki şu an bir çift göz sessizce ağlıyor. Belki bir anne evladına kavuşacağı günü bekliyor. Belki bir baba yıllardır güçlü görünmeye çalışıyor. Belki dört duvar arasında bir kardeşimiz başını yastığına koymuş. Sevdiğinin adını sessizce fısıldıyor. Ve belki bir kadın bu gece yine aynı pencereye bakıp gel diyemediği birine sessizce dua ediyor işte. İşte aşk dostlarım bazen kavuşmak değildir, beklemektir. Bazen konuşmak değildir, susarken bile aynı duayı edebilmektir. Bazen el ele yürümek değildir, kilometrelerce uzakta olsan da yüreğini aynı insana emanet edebilmektir. Bilmem anlatabiliyor muyum ya? Anlatıyorum değil mi? Ve eğer gece, eğer bu gece sevdiğiniz insan sesimizi duyuyorsa ona sarılın. Sevdiğiniz insan sesinizi duyuyorsa ona sarılın. Duyamıyorsa onun için dua edin. Yanınızdaysa kıymetini bilin. Uzağınızdaysa sadakatinizi koruyun. Yani diyor ya, adam olun. Çünkü hayat bir gün hepimize şunu öğretiyor. Adamlığın cinsiyeti yok ha. Kadınla erkeğine söylüyorum. Sadakati koruyacaksın. Çünkü hayat bir gün hepimize şunu öğretiyor. İnsan kaybettiğinin değerini değil, kıymetini zamanında bilemediğinin acısını taşıyor. Ve bu gece, ve ben bu geceyi dinleyen bir kardeşimizin o unutulmayacak cümlesiyle kapatmak istiyorum. Saçının teli yere düşse öpüp başıma koyacak kadar çok seviyorum seni. Allah'ım hepimize böyle sevebilen bir yürek, böyle sevebilen bir ömür nasip etsin. Çünkü bir insanın dünyada sahip olabileceği en büyük zenginlik parası değil, makamı değil, arkasından gözyaşı dökecek kadar seven ve hayatındayken kıymetini bilecek kadar vefalı bir yüreğe sahip olmasıdır. Sevdiklerinizi yarına bırakmayın dostlarım. Kırgınlıkları büyütmeyin Allah rızası için. Gururu sevginin önüne de koymayın. Çünkü bir gün telefonlar susar, kapılar kapanır, takvimler durmaz ama insanın içinde söyleyemediği

10 seni seviyorum cümlesi var ya, bir ömür susmaz ha. Allah'a emanet olun can dostlarım, sevin ama gerçekten sevin. Çünkü bu dünyadan geriye kalan tek şey iyi bir insanın bıraktığı güzel his ve içten sevmiş bir kalbin duasıdır. Haberiniz olsun. Dilime yakışmasa da seni seninle yaşamak varken beni sensiz koyan o kalbine lanet olsun. Beni seni senle yaşamak varken beni sensiz yaşamaya mahkum eden o kalbine lanet olsun. Seni senle yaşamak varken beni sana yasak eden o kalbine lanet olsun. Seni sevme suçunu işledim. Geceler boyunca dönersin diye de bekledim. Beni sana yasak, yüreğimi yüreğine uzak eden kimdi bilemedim. Adım çıkmış aşağı, yazım dönmüş kışa. İçimden seni alan o kalbine lanet olsun. İçim dışım ezil ha ezil, her günüm daha rezil. Saçlarıma akları, gözlerime yaşlar reva gören o kalbine lanet olsun. Çekerim de bitmez dumanım, tüter de tüter efkarım. Ciğerlerimde şerha şerha yara açan o taş kalbine lanet olsun. Gözlerini görmeseydim, seni hiç bilmeseydim, böyle delicesine sever miydim? Gönlümün telaşına ateş düşüren neydi bilemedim. Çocuk üşüdüm bilesin, yandım bittim küle döndüm. Ateşler içinde gurbet gurbet gezdim. Yüreğimi tükettim, gençliğimi bilemedim. Ben beni yitirdim, sana olan sevgimi bilmeyen, beni sana mecnun eyleyen o yıkılası yıkılası kalbine lanet olsun. Taş düşer, gün geçer, toprak seni de içinde ezer. O güzelliği sana veren kimdi? Kibirin, dikliğin, hal bilmez deliliğin, ayaklarının yere değmezliği, insanlık bilmezliğin taş kalbindendi. O kalbini bana ulaşılmaz eden sana lanet olsun. Uyur da uyur Ankara, ben beni sana anlata anlata içimde bir tükenmedi yara. Gözlerimi sana uykusuz kılan kimdi? Bütün şehir uyurken sabahın dördünde aklımı perişan, fikrimi kaçıran acı neydi bilemedim. Sus, bütün bunlara kader filan deme. İçinden geçenleri sakın söyleme. Ben bendeki sevgine, ben bendeki gözlerine ve yalan bütün sözlerine yitirmişim sendeki beni. Ömrümü, bütün şiirlerimi, öykülerimi, yani servetimi seninle yaşamak varken ulan vicdansız, kitapsız, her şeyimi öksüz koyan o alçak kalbine, her şeyimi öksüz koyan o alçak kalbine lanet olsun. Seni seninle yaşamak varken beni sana uzak eden o kalbine lanet olsun. Seni seninle yaşamak varken seni sensiz yaşamaya mahkum eden o kalbine lanet olsun. Seni seninle yaşamak varken beni sana yasak eden o taş kalbine bir kere daha lanet olsun. Birine kendinize lanet ettirecek kadar sevdirmeyin kendinizi. Yani sonra da yok olmayın, o anlamda söyleyeyim. Neyse, uzun hikaye. Ben gider. Dua eder, dua beklerim. İşiniz gücünüz az kesin. Yarın akşam 19'da yine yeniden burada bu frekansla görüşmek dileklerimde. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Yayınımız sona erdi. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

Verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama. Ben artık gidiyorum.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.